sen rüyanısına vermeydinin katı homa minumiyonu. Ni uona mayan suse ama frafuati seye yiyen suse ya sevidiya. Adiye nesi unkan seyen tuberi meyi hunyom. Yabetun hunyom ni akana ni uonyama çirese oyu nyameng.

It's a prophet Francis Kwate. Waka ato hono yebeti ebi enano peyi na yajinaso abisa se odifono wonso odwen ne hosen. Ene tedi kan yenko na yenko tie antem no emra.